Çay gitar ya imen Yakındı bırdaşuri Yon yakındı areye Por nya eleciği